0: her yerin olur.
1: Bilmiyorsunuz ağırlığını. Aha. Ayağınızda turasız mı, turalmaysınız mı?
0: Turalmayın.
1: Turalmayın. Bol, nege turalmaysınız? Bir yeriniz ağır ama elde ayağı tutamayın mı? Ne oldu?
0: Ayağım tutamayın.
1: Ayağınız tutamayın. Köp oldu mu ayağınız tutamağanına?
0: İyi. Yeah.
1: Kança vakit oldu?
0: Hocam da koyayım.
1: Sakınız diyabetle ağırmaysınız mı?
0: Sakınızı gönlü.
1: Aha, kolunda katta kısınız, kısınız. Kısınız, cibermeyiniz aha, kısınız. Kısınız, kısınız, cibermeyiniz. Kısınız. Hmm, tamam aşağı. Bulay kolunuzda tutanız. Siz özünüzge, bulay tartınız. Ben özümle tartan, tartınız.
0: Yeah.
1: Aha, kış yok. Рефлексы сохранены.
2: Рефлексы сохранены. Рефлексы сохранены.